Akşamları. Akşamları. Akşamları. Akşamları. Akşamları. Akşamları. Akşamları. Akşamları. Akşamları. Akşamları. Akşamları. Akşamları. Akşamları. Akşamları. Akşamları. Akşamları. Akşamları. Akşamları. Akşamları. Akşamları. Akşamları. Akşamları. Akşamları. Akşamları. Akşamları. Akşamları. Akşamları. Akşamları. Akşamları. Akşamları. Akşamları. Akşamları. Akşamları. Akşamları. Akşamları. Akşamları. Akşamları. Akşamları. Akşamları. Akşamları. Akşamları. Akşamları. Akşamları. Akşamları. Akşamları. Akşamları. Akşamları. Akşamları. Akşamları. Akşamları. Akşamları. Akşamları. Akşamları. Akşamları. Akşamları. Akşamları. Akşamları. Akşamları. Akşamları. Akşamları. Akşamları. Akşamları. Akşamları.

0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Turkish.
2: 2026 nüfus sayımı bu Ağustos'ta yapılacak. Nüfus sayımı Avustralya'nın bir tablosunu oluşturmaya yardımcı olur. Hizmetler ve desteklerin geleceğe yönelik planlanabilmesi için toplumların nasıl büyüdüğünü ve değiştiğini gösterir. 11 Ağustos 2026 Salı günü Avustralya'daki herkes sayılacaktır. Buna vatandaşlar, daimi oturma izni olanlar, uluslararası öğrenciler, geçici vize sahipleri ve ziyaretçiler dahildir. Önümüzdeki haftalarda ev halkı ister çevrim içinde, ister kağıt formda, ister ihtiyacınız varsa yardım alarak sayıma nasıl katılacaklarına dair bilgi alacaktır. Destek farklı dillerde mevcuttur ve yardım çevrim içi ve telefonla sunulmaktadır. Ayrıca ailenizi ve topluluğunuzu hazırlıklı olmaları için teşvik edebilir ve destek verebilirsiniz. 2026 nüfus sayımı. Her cevap önemlidir. Daha fazla bilgi için www.census.abs.gov.au/turkish. Canberra'da Avustralya İstatistik Bürosu tarafından yetkilendirilmiştir.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: Science World'de açılan canlı yeni sergi, Renk. Dünyayı yeni bir ışıkta görünü keşfedin. Meraklı çocuklar ve oyun sever yetişkinler için parlayan mineralleri, optik illüzyonları ve uygulamalı deneyleri keşfedin. Rengi görün, ışıkla oynayın. Hayran kalın. Science World'de şimdi açık. Biletler museumvictoria.com.au adresinden alınabilir.
4: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
5: Alkol teklifine hayır demeyi mi tercih edersiniz ya da hayır ehliyetimi kaybettim demeyi mi? Aslında pek alkol kullanan biri değilimdir. İş yerinde bir kutlama vardı ve alkol teklifine hayır diyemeyeceğimi hissettim. Sınırın altında olduğumu tahmin ediyordum ama 0.5'in üzerinde araç kullanırken yakalandım. Şimdi çocuklarımı okula götüremiyorum. Anneme onu doktora götüremeyeceğimi söylemek zorunda kaldım. Sorumlu olduğum kişilere hayır demek cezaların en kötüsü. Keşke alkol teklifine hayır deseydim. Sorumlu davranın. Alkollü iseniz araç kullanmayın. TSC tarafından hazırlanmış bir mesajdır.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM. 3ZZZ, Multicultural Radio, 92.3 FM.
6: 3 3 ise Melbourne Türk Radyosu başlıyor.